0: Jazz.
1: Ne te saçları beyazlandı sargıdan. Sana da benim gibi çeftirim mi var? Neden saçları beyazlar mı sargıdan? Sana da benim gibi